0: ada waktunya.
1: Iya, mau okay. Bi Birini. Birini di G-Boy, Birini.
0: Birini, G-Boy.
1: Asik. Ayo, okay. Maju.